Süt gibi bu dumanı çek içe. Ya da vur kalem ile bir de sok bir de. Hani tribine girelim adamın biraz acı topladık devleri ama yok cüce. Hey kekelim ve biber etmek de bir tek. Ve de matematik arıyordu burada ders. Tek sanatıma respect baba gibi rap